0: yapmaz.
1: Hanım, hanım, sonuncu dayanacaktı. Düşürsünüz.
2: Ara Süpermarket Radyo takdim ediyor.

hansı güler benzedin sen, leçeğinde izin kaldı. Seni tuttum, uçup gittim, ellerimde tozun kaldı. Hansı güler

Aral Süpermarket Radyo. Değerli müşterilerimiz, bugün marketlerimizde minden çok mehsul 75% edek indirimdedi. Ref kıymetiyle kasa çeki arasında her hansı fark görseniz derhal bize müracaat edin. Yenilenmiş kıymetlere süretle geçmeyi de bize destek gösterdiğiniz için size teşekkür ederiz.